eyini oluwa ah oba ogo eyini oluwa haha jehova eyini oluwa ah oba wa eyini oluwa jesus hey!